mi nerede? Aramaliyat da gelip ki mazına aş, kurdu Kurdistan ile. Uşme forte nu, esik ut vijyana nu da. Demek şunu dedişin, gerekem gelip, bir kevne ve dozeda, o an dozada bernedin. Zilan, arı zilan.

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekirli, kes kuş soru deramın.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani juan ra.

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeş. Böyle çipkem.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin de hasta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara. Ez ve strani şuan ra

Ah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyeyoyah böyle çipkem de desteleyeş mene hum xari gaddareyoyoyah.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Avazım ürün bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbesta bir beyazın tehli, bir reyhıstım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha şahı kirin bir beyazın tehli, piştahamda da kirin beyazı kiza çağırda şahli bu garubu khenli. Hafs Ali daha berdil kadri emi buştu ocağı kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Hafs Ali emi tamam mezzevdü tekatim rami sana keşte de khuha azim. Bu ne pırsa tehliyamdı kirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağı vekil lübis ve tehli çapil direci porke cenab kandile gazene ziravi şeyde ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafthuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami şahane ki dani asyekir verdiyenli. Tussir bi geyşale hafşaleme tamam vazir rami şahane gezite de khazim qaribi. Gari miskini harami meyre kharabdadır gavri etu nahili.
1: Hafşaleme tamam ve hafthuniye mesel muharabu avete hebu tehdu asli jibuna rami şahane ki kir verdiyenli. Gidiye حفصاله تمام و دو تکت مرام و سانه کشته ده خازم قربی خاله نمرده میره

malem harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, veyran ezi malem harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezi malem harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadı ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malım harap.

bunu didişin. Gerek hem geller. Bir kevne bir doz eda. Bu an doz adına bernedin. Zilan. Eri zilan.

aleme. Hapsalemi tamam ede heşir abdale de remana bave tamam gel o resmi gemre de zehavi de navar resul ya. Müsaade tavanı da kim ramişana gildi megulü ya nave Muhammed.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bidulu bir yara wana mezin bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelê xwarin. Ez vê stranê jiwan

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! Efendim? All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

gelmezim, malum harap. Ey dilbera, gerden zucac, ve nazıka misle zucac. Kâmet ji reyhana kıraç, veyran ezim, malum harap. Ey dilbera, kâmet misal, ve nazıka dile hijar. Deş kendine girin batal, veyran ezim, malum harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim, malum harap.

evina dilê min, roniya çavê min. Min biriya te gülê, kes kuy soru dera min.